0: Allah Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyaro. Kula plaza hop kabeşe çay kusisi. Bela kadar hap çay hoş bu kirli de çeki. Haydi kire haydi.
2: La bela çiriyani ma hacay. Halisi ve gahu gahu.
3: La ya çiri bile. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

Müthiş mi nerede? Aramaliyat da gelip ki mazına aş. Kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekev nevi dozeda. Van dozada bernedin. Zilan. Ari zilan.

0: Je leur rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girtin bedulu bir yara wana mezin behasta evina wanu giridana wan bir ribertiyo gele farra ezbe stra

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırın da sakın kapışacak o sizi. Bilal kıda hap çay koş bu kirli de çirki. Haydi kırın haydi.
2: La bile çiri rani ma hap çay. Kalisi mi gıhı gıhı.
3: La ya çiri bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şunur.

malim harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezi malim harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezi malim harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Altın mürün bir beyazın tehli, adı şüştün bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seri medanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbe tabi beyazın tehli, bir reyhısın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkhine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sardı kirin bir beyazın tehli, pişte hamdarı kirin bir cakiza çardı salih bu garubu khenli. Her salih daha berdil kadir emi muştu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her salih emi tamam mezzevdu tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam da kirdi bir yakap şer rengi çütüm tehli tehliyamı yaka ben zirave. Çağab ve kirli bismi tehli çapil direce porke cenab kandile gazene zirave şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hartuniye mesel muhalefu avete hebu tecbuna rami şahane ki dani asyekir verfeyenli. Tussir bi geyşale hafşalemi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qalbi. Gari miskini harami meyre khirabdadır gavri etu nahili.
1: Hafşalemi tamam ve hartuniye mesel muhalefu avete hebu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdiyeli. E gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

0: Spastkım. Erivale. Sıhhatem ama mesajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.

0: Je dois voir rouge. Non, Dan.
1: Des mains,
2: Roma!
3: Roma'dan önce misler misterim.
2: Roma! Oğlun oldu!
3: Ne?
2: Oğlun oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan berribertiye u gelifara. Ez gestrani juan ra

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare böyle içip kimdi desteydi.

Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet jireyhana hafif, ve ren ezim alem harap.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

deme. Hapsalemi tamam edeyiz ki abdaleri deri imana bavet deme. Gel o resmi gemine de zekhavetine ve resulya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi. Mekul ilyan.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veren azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veren azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veren azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veren azim malım harap.

ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera min.